Asma kuytu si şimdiye Sevriyeli diyen tek otu Nasıl etiler etimeli Nukta bir müzet bota